0: Bankbank.com. Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Bakı şehri 2026 yılın dünyanın idman paytaxtı olarak hareketin ritmini yaşayır. Gel bu enerjini gündelik hayatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Akida saat 11'di.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan

0: ile hem daha muasir hem de rakamsal yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC mensuplu. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.
3: Her yaşta herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ grupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinme hareketi etmeyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Şimdi yeni dizayn ile hem daha muasir hem de rakamsal yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC mensuplu. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

teşekkür etme adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: sayesinde Cemi Bizikom.
1: Bir banktan nakit kredisi online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şube.
0: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda akşam saat 5'ti.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz.

0: yaşlı 2.41.
1: İşli havalarda gıdalarınızın teravetini Beko soyuducularıyla koruyun. Boz renkli 368 litre tutumlu No Frost soyucu 799 manat 99 gepi. 455 litre tutumlu No Frost soyucu 1059 manat 99 gepi. 490 litre tutumlu Premium No Frost soyucu ise cemi 1299 manat 99 gepi. Müasir dizayn, geniş tutum ve yüksek keyfiyet bir arada. Seliton, telefon 180, resmi site Seliton.az.
2: Bank of Baku'da nakit pul kredisine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kredisini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
5: Oba'nın 10 yaşını sizinle birlikte kaydederek. Her ayın 10'undan itibaren Oba'da 10 gün boyunca 10 seçilmiş mehsul aksesuar indirimler sizi gözlüyor. İndirimler yalnız Oba Plus üzvler için geçerlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 40.

bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit itirmeye veya

0: muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat möcüzeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: 399 mana 99 GEP'den başlayan kıymetlerle yeni kondisyonlara sahip olabilirsin. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX ve Panasonic markalı kondisyonerleri serfeli kıymetlerle elde et. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
2: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Aksesiri sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Aksesiriz. En güzel günlere takın.
3: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, ama bazen bu rahatlık büyük risk yaradır. Açık şebekelerde məlumatlarınız görünmeden ele geçirilebilir. Açık Wi-Fi şebekelerden istifadə ederek online ödenişler etmeyin ve fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlık məlumat ve pul itkisine sebep olabilir. Azerbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Asosiasiyası haberdarlık edir.

0: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: İşte havalarda gıdalarınızın teravetini Beko soyuducularıyla koruyun. Boz renkli 368 litre tutumlu No Frost soyucu 799 mana 99 gepi. 455 litre tutumlu No Frost soyucu 1059 mana 99 gepi. 490 litre tutumlu premium No Frost soyucu ise cami 1299 mana 99 gepi. Muasir dizayn, geniş tutum ve yüksek keyfiyet bir arada. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
2: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
4: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Reklam. Bir bankdan nakd krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Umut FM'de Cem'i bir yıklam.
1: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tetbikiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyeyle sahimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat bir bank invest tetbikinde.
2: Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
0: After FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories. En güzel günlere takın.
2: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
3: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi resmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bankbank.com. Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Bazen felaket bir kıvılcımla baş verebilir. Nezere çarpmayan ama her şeyi mahveden kıvılcımla.
3: Közerti ne kadar küçük ve sakin görünse de içinde dağıtıcı bir güç yatır.
4: Yanığın bir anlık dikkatsizliğin neticesidir. Fesatları ise uzun iller sürür.
5: Yanan her bir ağaç azalan bir nefesdir.
6: Meşeni çehlendirme, yangına sebep olma.
7: Sehlenkar olma, dikkatli ol.
2: Bu kıvılcım meşeni, geleceği, hayatı yok edebilir. Bu senin elinle baş verebilir veya sen bunu dayandırabilirsen.
5: Meşeleri mahvelemek beşeriyete karşı cinayettir. Meşeni alova bürüme.
4: Senin sayıklığın bir meşeni xilas edebilir.
7: Meşeleri korumak her birimizin borcudur.
3: Mesuliyetli ol. Felaketlerin yaşanmasına icazə vermə.
2: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
8: Yandırma. Yaşat.

0: Afta.fm'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories. En güzel günlere takın.
2: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
0: AftaFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: yollarıyla daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serperi kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.